Muhabbet insana, cana muhabbet. Ne mutlu ki bize insan olmuşuz, insan sevgisini gerçek bil.

ya. Asıl olan hayattır, bakma deriye. Muhabbet insana, cana muhabbet. Ne mutlu ki bize, insan olmuşuz. İnsan sevgisini gerçek bilmişiz. İnsanın dalında açıp gülmüşüz. Muhabbet insana.

Yolum uzak gitmeli. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Zincir sallandıkça

Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim, hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan, ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti yaş 60 oldu, döküldü yaprağım güllerim soldu. Gemi yükün aldı gam ile doldu, harekete kimse mani olamaz.

Muhabbet insana, cana muhabbet, ne mutlu ki bize. İnsan olmuşuz, insan sevgisini gerçek bilmişiz. İnsanın dalında açıp gülmüşüz, muhabbet.

ya, asıl olan hayattır, bakma deriye. Muhabbet insana, cana muhabbet, ne mutlu ki.

uzak git ölüm. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Zincir sallandıkça her yanım sancır.

Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim, hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan, ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti yaş 60 oldu, döküldü yaprağım güllerim soldu. Gemi yükün aldı gam ile doldu, harekete kimse mani olamaz.